0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yaş kız. Instagram'da şunaka yarım yalangaç kiyimde post koyuş özünüzge yok adamı?
3: Doğrusunu aytsam yok meydi. Lekin yalangaç koyuşke uyalamandı.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10. Avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yaş kız. Instagram'da şunaka yarım yalangaç kıyımda post koyuş. O'zingizga yoqadi mı?
3: Doğrusunu aytsam yoqmaydi. Lekin yalangaç koyuşke uyalamandı.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yaş kız. Instagram'ga şunaqa yarım yalangoç kiyimde post koyuş özingizge yoqadı mı?
3: Doğrusunu aytsam yoqmaydı. Lekin yalangoç koyuşke uyalamandı.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Devam etmez. Assalamu aleyküm.
1: Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Oryadana muhizlerden biri Şahırhanlık Egemnazar Bulu Beymen. Yaşım 71'de. Oğlum Cöredek 35 yaşta tozdu. Keke günü onu tuğulgen külü buluğdu. Bahadır Can. Diyor ki siz yaşlılar tabirgiler koyuşlarınızı izim asılamayın. Salam bilen Anzı Can'dan Ulu Bey Egemnazar 71 yaşlı.
0: Ulu Bey'ken tabirgilerimiz gerek ha?
1: Ulu Bey'ken oğlu Cöredek'ti.
0: Cöredek'ken tabirgilerimiz. 34-35 yaşta tolptular. Şu yaşta kırkerler münasebeti bilen tabirgilerimiz mübarek badetimiz yakınlarını baktı ki hemşe sağ bulsunlar, salamet bulsunlar. Nümuyla niyetler mevcut bulsa barçası girişçiler için dilden tilek daşımız.
2: Ulu Bey'ken bu izlerini yaptan canları sağ bulsun, yaşlarına yaş koşulsun. Oğul kızlarına, gelin köylerine, nabire abilerine baş bulup yürsünler ilahım. Keyingi tabrik sözlerden yana Ulu Bey'kemizin tavuşlarını iştiş nasip etsin. Sağ bulsunlar, salamet bulsunlar.
0: Assalamu aleyküm. Lebbey.
3: Hazır Can Şahsin, selamı.
2: Rahmet, assalamu aleyküm.
3: Sağ buluyla, salamet buluyla. Benim şu 2. Ağustos günü nabirem Ulu Muhammed bir yaşta tolvatımdılar. Şu bolamızı kullarımdan mübarek batıyıp koymaktımın. Daha olası kat kebalı bulsun. Uzbekistanımızda hizmet kıladırken. İl yurtke paydası diyedirken. Harap olmadan buluşunu kılap kolemen. Kılayan bitti yakşı niyet bildirip koysayla başımız asman yeterdi.
2: O boladı, hop boladı. Tabir kılap koyamız Nabireyzi bir yaşlar bilen Nur Muhammed'ni. Tolgen küller mübarek bulsun. Taytay yigit bulsunlar, katlı yigit bulsunlar. Yaxshi chodirlarga kuyov bo'lsinlar. Maktablarga chiqqanlari da o'zingiz doda bo'lib, qo'llaridan o'sha barob olib keling maktablarga. Popkalarni ko'tartirib, mana prezidentimiz sovg'a qilgan popkalarni taqib deb ertangdan boshlanadi maktablar. Xuddi shunga o'xshab, mana men navaramni olib keldim bog'chaga. Navaramni olib keldim maktabga deb zam yaxshi bir duolarni olib, dodasiga rahmat Anu bola boriz, qaysi? Ana Nur Muhammad bor, dodasi bog'chaga olib keladigan o'sha zo'r bolade. Ana dodasi maktabga olib keladigan bola bor-ku, Nur Muhammadni dodasi deyshu. O'zingiz nima qilyapsiz, adasi, dodasi deganda, men navara o'zman.
0: Navara o'zman.
2: Navara maktabga bog'chaga borib yuraman, navara o'zman. Benza o'zi eshitgandim-u, navara o'zi yo'q deydi-yu. Nur Muhammad ko't yigit bo'lsin.
0: Tabriklaymiz. Xo'p, galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik, ulana olmadik.
2: Odam ko'p, nihoyatda odam ko'pki, qo'ng'iroq qilganda Ateistim ham kuchi yetmayapti.
0: Bugun xalqlar do'stligi kuni. Shu munosabat bilan yurtimizda yashayotgan, istiqomat qilayotgan jamiki vatandoshlarimizni tabriklaymiz.
2: Ko'p millatli
0: jamiyatimiz biz, ko'p millatli xalqimiz tarixan shunday bo'lib kelgan. Masalan, Yaponiyada mono millat, asosan yaponlar o'zi yashaydi yoki Janubiy Koreyada mono millat yoki Xitoyning sharqiy qismi shunaqa deyiladi, lekin O'zbekiston hamma hududida boshqa millat vakilini uchratishingiz mumkin. Jipslashib, birlashib, ayqash-uyqash bo'lib ketgan ahilligidan, inoqligidan.
2: Demak, bugun katyushalarni, bas qizim apipalarni qo'yayotgan sizga.
4: Qo'shimcha qilaman, undan tashqari xalqaro do'stlik kuni ekan bu.
0: Xalqaro do'stlik kuni.
4: Bir kunda ketyapti.
0: Ha, mana shu sana bilan bog'liq bayram edi bugun. Bizda tirikchilik vaqt o'tkazib olamiz.
5: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
7: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Bu can mudam senin adayin bulsun. Bu dil hamişe muttalayin bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek üçün. Yüz canım agar bulsa, fidayin bulsun.